gerdi durdu dözdü cavanlığı. Çox illərə sinə gerdi durdu dözdü cavanlığı.

0: bahu.
1: Naya günem, nahallar sevgiler gayedir yenem. Dağlar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir dost ağlıyor. Dağlar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız ağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız ağlıyor.

kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz.

yapışır şirin cana, yandım aman ber, gülüm ay cananam ber, bak ellerim vurma rengine vurma, uzakta durma, boynumu vurma, gel ber ber ay cananam.

haçandan bəri. Günahımız nədir bizim, ay günahsız əzizim. Günahımız nədir bizim, ay günahsız əzizim. Günahımız nədir bizim, ay günahsız əzizim. Ay günahsız.

yok olacak. Benden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Benden.

0: 5. yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın en değerli nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam online.

Ve Avrupa'ya uzanacak enerji dehlizi bu aynı zamanda Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasına eğer böhran yaranarsa imkan yaratacak. Ona göre bunu ne kadar tez biz icra etsek o kadar da yakışıdır.